ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz Hakim Bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey.

Senin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor da, tütüp tütüp bitiyor da, gece çok geç yatıyor da, satır satır

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-855-60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla Bulvara, Sahile Cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Allah muhafaza, üfledin mi uçurur.
1: Bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 04 42 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055 Çiftlik Mahallesi 4. Cadde No. 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Amasra'daki istismar soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılında 25 lira 44 kuruş olan yaş çay alım bedelinin bu yıl için 35 lira olarak belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la savaş biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Trump, hali hazırda tarihin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz. İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil dedi. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal, 0356 666 çift 060.
4: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner, 0362 236 çift 032.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523. Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Castrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayında cari işlemler hesabının 9 milyar 672 milyon dolar açık verdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan bulvarına cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55 Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipleri dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

sensiz inertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken

0: Castrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel göneğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: zeytinyağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cuma Ali Aras imzasıyla.
3: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı.

0: sponsorlu Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Düzce merkezde 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Nefes Merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: giden gitsin. Zorla sevdik neye yarar? Bir gün dönerse, o gün kalbim olmaz ki artık. Beni ben yapan.
1: FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Başancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 @Atakent Dönercisi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
0: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356-666-0060.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler

0: kanser destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Fire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Düzce merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Nefes merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipleri dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Benle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
2: Aras Grup İnşaat. Güvenin

0: Kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz.

0: Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş. Söyle.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Makara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurt. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun, ben hep seveceğim.

Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: İstersen uzaklara git. Senin bu dünyada canın, varlığın yeter. Senin bu dünyada canın.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada insan onurunu esas alan bir anlayışla toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen yenilikçi infaz anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştirecek, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulunacak. Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinin ardından aileye tehdit mesajları attığı belirlenen ve 19 yıl 3 ay hapis talebiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığa toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekrem İniya, ABD ile ateşkesin risk altında olduğu bir dönemde silahlı kuvvetlerin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıkladı. İran ordu sözcüsü Niya, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol vurgusunu yaparak geri çekilmek yok ifadesini kullandı. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavak Dibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Sarova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programıyla Tutku FM'deyiz. Duyguların en derinine inen, kalpten kalbe dokunan bir yolculuk başlıyor. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajınızı gönderin. Duygularınız onların kalbine burada dokunsun. Az sonra mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

yok. Özgür Alter yorumuydu Yaz Geceler dediği. 20.10 saatlerimiz çarşamba gecesinde hafta ortasında beraberiz ve takvim yaprakları da 13 Mayıs'ı gösteriyor değerli dinleyiciler. Havza'ya da geçmiş olsun diyoruz. Dün gece, dün akşam Havza'da sel oldu yoğun yağmurdan sevgili dinleyiciler. Orada zarar gören tüm esnaflarımıza, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun mesajımızı iletiyoruz. Allah doğal afetlerden ülkemizi, vatanımızı, milletimizi korusun. Ve ilk mesajımıza başlıyoruz. İyi yayınlar A4 koğuşundan Elif Kaya ve Eda Büyüktağ C22'de yatmakta olan Ümitcan. Ay kardeşim Erdalcan Büyüktağ için Seni Seviyorum şarkısını armağan ediyorum diyor Elif Kaya ve Eda Büyüktağ. Senin için.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Astrova Spor Salonu'nun sponsorluğunda. Selamünaleyküm, ben Alper. Haydaro. Bafra T-Tipi kapalıda yatmakta olan Emirhan. Feyiz kardeşimin doğum günü kutlar, gözlerinden öperim. Bir gün gelir, bir gün kalır. Aslan kardeşim çok özlendin. Alper'den armağan olsun bu parça diyor.

Dün gece yoğun bir mesaj trafiği vardı. Tüm mesajınıza yer verdik sevgili dinleyiciler. Dün gece Kalpten Kalbe programında bu gece de gece yarısına kadar beraberiz. Sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer vereceğiz. Selamünaleyküm, kolay gelsin, ben Furkan Aslan Taş. Aleykümselam Furkan. Öncelikle Samsun T tipi açıkta yatan abim Aykut Sekmen, kardeşlerim Cihan Olata, Mert Öztürk'e, Ağun Koğuşu'nda yatan abi ve kardeşlerim Murat Orhan, dostum Ahmet Bektaş, Aslan kardeşim Kadir Efe, Aray Yiğit Aksoy, Murat Sağlam'a ve diğer koğuşlarda yatan Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Emirhan Kaplan, Tuna Sezer'e selam olsun. Özgür günlerde görüşeceğiz, Allah'a emanetsiniz abim. Aykut Sekmen kardeşim Ahmet Bektaş'a armağan olsun, her daim gönlümdesiniz diyerek mesajını sonlandırmış. Furkan Aslantaş ve sevdikleri için giriyor.

Samsun Ayyedi Koşna'ya, Volkan Demirci'ye armağan olsun bu parça. Menfaat Büyük oynuyor, herkesi esir almış. Gönderen Muhammed Akın'dan armağan olsun Volkan Demirci'ye diyor. Muhammed Akın ve sevdikleri içinde giriyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Yayınlar Alihan Coşkun, Gurbetteki Erzurum, Oltu T-Tipi, Kapalı'da olan Saygıdeğer abim Kemal Sarıkürseli, Samet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Emuk Yedayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalın'a, Kadir Erize, Kaan Durukan ve tüm A7 koğuşuna Kalan Kalır şarkısına armağan olsun ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyaz ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

yanıma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

İyi yayınlar, ben A14 Koğuşu'ndan Efe Kan Toklucuoğlu. Aynı çatı altında kaderleri yaptığım abilerim Enes Yuruhlu, Caner Barutlu, Feridun Seven, Utkan Seçkin, Aziz Can Hünerli, Yağız Buğra Yılmaz, Anıl Kılınca, Celal Sakar, Cem Kaya ve C3 Koğuşu'nda yapmakta olan İsmet Baş ve Kürşat Türküze, Sen Ateş Ol Ben Yanayım şarkısını armağan ediyorum diyor Efe Kan Toklucuoğlu'na, armağan olsun diyor.

0: Dilar Hüseyin, Dilar Samsun Kapalı'da T tipi B20 koğuşundan abim hiçbir zorluk bizim sevgimizi koparamaz. Bunu da birlikte aşacağız. Demir parmaklıklar sadece bedeni ayırır. Kalbimiz her zaman bir, kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Unutma, her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Biz o ışığa birlikte ulaşacağız. Senin özgürlüğün benim umudumdur. Hüseyin Diler için armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Kefen kefen sar beni. Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su.

Dayanmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim.

Kar yanığı yüze uğrandı. Debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi. Gözleri hançer. Gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

Söyle türkünü sen, erinme nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rurke'de, Gövent'te, Temirağ'da.

Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde sevgili Nücel Tutku FM bünyesinde spor severleri hatırlatmış olalım. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum Alihan Coşkun. Kıymetli abim Umut Öztürk'e inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne, sevdiklerine ve güzel günlere kavuşursun. Moralini hiç kaybetme her zaman. Her karanlık gecenin ardından mutlaka aydınlık bir sabah gelir. Dualarımız, güzel dileklerimiz seninle. Eller Üzer şarkısı mümkünse armağan olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

yayınlar haber koğuşundan Nursen Ağcalı, Fafra açıkta bulunan sevdiğim Samet Aynay'a gelsin. Sensizlik çok zor geliyor ama benim kalbimde, ruhumda her zaman senin yanında. Seni çok seviyorum. Özelim şarkısını armağan ediyorum. Mesafeler ayırsa da sevgimiz eksilmiyor. Adını her gece dualarıma gizliyorum. Bir gün kavuşacağıma su umuduyla yaşıyorum. Nursen Ağcalı'dan armağan olsun diyor.

Yenar Efekan Toklucuoğlu'ndan güzelim İrem'e gelsin. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Kavuşmamıza çok az kaldı. Allah'ın izniyle kalbimdesin. Mustafa Kaya'dan Senden Başkasını Seven Delidir şarkısını armağan ediyorum diyor Efekan ve sevdikleri için geliyor. Diğer bir mesajımız Yenar. Can ben Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. İlerleyen saatlerde daha yoğunluk olacak sevgili dinleyiciler ve mesajlarınızın sonuna sıradaki şarkı yazabilirsiniz. Diğer bir mesajımız selamünaleyküm A20 koğuşunda yatmakta olan eşim Emrah Taşkın'a Seven Olmaz Ki şarkısını armağan ediyorum. Emrah Taşkın'a armağan olsun diyor denicimiz.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

0: İyi yayınlar C20'de koşunan Sezgin Pala. Bugün doğum günü olan kardeşimiz Şişko Onur'un doğum gününü enişten dediklerimle kutlarım. Nice Özgür seneleri aynı koğuşta yatmakta olduğum baştan Mustafa Toga'ya Samet Coşkun Su, Samet Özler'e Fatih Can, Adem Tuncel kardeşlerime Emre Temiz, Emrah Gül, Onur Can Akaya, Tolga Çelik, Vedat Aybcı, Recep Ökete, Umut Can, Baysal Volkan Kar, Serdar Doğan Yılmaz, Çağatay Çağlar, C26 koşuna Cevher Bar, A14'ten Selim Güven, Enis Çoroğlu, Hamdi Çelik, Hasan Emirci, Şerif Buğra Yılmaz, Yasin Yangöz, İlyas Kıllıoğlu, Adem Eda Adanur, Caner Barutlu, Caner Yener Dündar için kardeşime selam olsun. Seni gördüm neşem geldi parçası Sezgin Pala'dan armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

21.00 saat 20 hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alihan Coşkun, Reis Ahmet Yıldırım abim, siz bulunduğun, sen bulunduğun her ortamda duruşunla, sabrınla ve karakterini, farkını belli eden adamsın. Bugünler geçecek, geriye seni nasıl dimdik durduğun kalacak. Önünü yüksek tut abi, çünkü güçlü insanlar düştüğü yerde kalmaz. Allah yolunu açık etsin, içeride de dışarıda da saygınlığın daim olsun. Ben yandım siz yanmayın şarkısı armağan olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun.

Evet, mesaj trafiği yoğunluğuna göre zaman zaman mesaj birleştirme yapacağız sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da olan sevgili İsmail Can Beşlioğlu'na, "İyi ki benim sevgilimsin, seni çok seviyorum. Ölüme yürürüm" şarkısı armağan olsun diyor ve İsmail Can Beşlioğlu'na armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan: "Yasin'in yayınlar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar" diyor.

Evet, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Hemen sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Merhabalar, ben Küboş, nasılsın? Merhabalar Küboş, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyi, sevdiğiz. Bir sıkıntı yok, aklın kalmasın. Seninle beraber radyo başındayız bu gecede. Seni çok özledik, kurban oldum. Seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça diyor Emrah Yalçın'dan. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm, öncelikle kolay gelsin. Aleyküm selam. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan kardeşlerim Ekrem Yıldız, Erhan Yıldız, Ömer Hasan kardeşlerime çok selamlarımı iletiyorum. Kardeşlerim elbet bir gün bizim de çiçeklerimiz açacak dışarı, hiç merak etmeyin, her şey olduğu gibi. Bir siz eksiksiniz, Allah'ın izniyle en kısa zamanda görüşmek üzere. Bugünlerde gelip geçecek, her zaman yanınızdayım. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Rabbim tüm kader mahkumlarına sabır versin. İnşallah en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşursunlar. Necati Öksüz kardeşinizi unutmayın. Yasin Yıldız'ın da selamı var diyor.

Merhabalar, Samsun'dan Fatma, Samsun Kapalı'da A19 koğuşuna yatan eşim Hasan Şener'i bu şarkı armağan olsun kurban olduğum adam. Seni çok özledim, seni çok seviyoruz. Çocukların selamı var. Bizim yaşama sebebimiz geçecek bu günler. Çoğu gitti azı kaldı, sevdiğim Allah'ıma emanet ol. İhtiyacım var sesine, gülüşüne diyerek mesajını sonlandırmış Fatma'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Kapalı C27 koğuşuna yatan Emre Temiz'in eşi Fatma Temiz. Eşim ve benim için çok değerli olan kardeşimiz Onur İhtiyaroğlu'nun bugün doğum günü. Özgür günlerde ailenle ve bizimle olman dileğiyle doğum günü

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 21.18 yaptık saatlerimizi. Çarşamba gecesinde beraberiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, iyi yayınlar. Gönlümden kalbimi, akşamdan akşama parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Bir tanem, dünyam, her şeyim. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Her zaman seveceğim aşkım diyerek mesajını sonlandırmış. Gönlümden kalbime armağan olsun bu parça diyor.

sırada çok farklı bir dünyasın benim gözümde şarkısı var. Bu şarkı istiyorsanız mesajlarınızın sonuna hemen sıradaki şarkı yazın. Ekleyelim sevgili dinleyiciler mesajınızı da. Samsun TTP Kapalı'da C24 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den yine aynı cezaevinde yatmakta olan A4 koğuşundaki değerli Yaren Bülbül'ü Armağan Olsun Bir Dünyası şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış Mert Seçkin'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A20 koğuşunda yatmakta olan eşim Emrah Taşkın'a armağan olsun diyor. Seven olmaz ki şarkısı ilerleyen zamanda 23'ten sonra mümkün biraz yoğunluk var. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Ferhat ve sevdikleri içine geliyor bu şarkımız. Selamünaleyküm, ben Uğur İhtiyaroğlu. Aleykümselam. C27 koşunda yatmakta olan resim Onur İhtiyaroğlu'nun doğum günü kutlar Emre Temiz abime. Sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük yakın abilerim diyor Uğur İhtiyaroğlu.

Selamın aleyküm, biz C23 koşuna Yunus Özenç ve Baran Akman. Aleyküm selam, C27 koşuna can parçamız olan Onur İhtiyaroğlu. Doğum günü kutluyoruz, özgürlüğüne kavuşmak dileğiyle buradan tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Allah'a emanet olun, iyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış Yunus Özenç ve Baran Akman için de gidiyor.

Selamünaleyküm, ben Samsun Açık Cezaevinden Kadir Özdemir. Aleykümselam Kadir Özdemir. Beraber yapmakta olduğum kardeşlerim ve abilerim Serkan Çulha, Garip Hasan, Eren Yula, Mertcan Aktepe, Kural Kılıca, Yiğit, Kaan Demir, Gürkan Yıldız, Berkay Demir, Musin Yazıcı, Dedim Sözene, Uğur Ali Başa, Kadir Döveci, Dursun Ali Kılıç, Okan Tosun, Halis Kızılkaya, Özcan Demet, Alican Boğa, Emrullah Çulha, Bartu Yücel, Fatih Doğanay'a, Umut Katçıcı, Oğuzhan Tilgün, Ozan Çatal'a, Uğur Yılmaz'a, Ömer Güle ve kapalı yapmakta olan abim Hazar Göçer, Hazar Karakuş, Erdem Çiftçi, Caner Aktan, Sofi Murat, dostum Emir Ocak, Samet Aydın, kardeşim Eren Yerli, Umut Güdül için, Samet Yıldırım, Samet Mutlu, Turgay Akkoş, Murat Aşkın, Can Er, Fatih Akalmaz'a selam olsun elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış, Kadir Özdemir için geliyor.

İyi yayınlar Samsun, Kavak Çocuk Kapalı, A19'dan Mehmet Uygur, Emre Başiş, Ahmet Demirci ve Efe Terlimez'e selam olsun. Bile bile yaktın şarkısı armağan olsun diyor. Mehmet Uygur, Emre Başiş, Ahmet Demirci ve Efe Terlimez'e selam olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler, hemen seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez hatırlatmış olalım. Samsun T tipinde A14 koğuşunda yatmakta olan Emin Abdurrahman'a, Alihan Başaran'dan Bıcırma gelsin. Seni çok özledi elbet bir gün kardeşim, dikkat et kendine. Soran herkesin selam var, dualarım seninle, nefes aldıkça umut hep var. Bıcırım da Bıcırım Aslan kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış. Emin için armağan olsun diyor denicimiz.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Arda Rengin'e. Babasından Yasin oğlum, ben her zaman yanındayım. Köylüden selam olsun. Ne kadar zor günlerden geçersen de, geçsen de sakın yalnız olduğunu düşünme. Güzel günler mutlaka gelecek. Burası Fidan'ın parçası, armağan olsun Arda Rengin'e.

İyi günler, ben Kader Hanbuti. Canımdan çok sevdiğim değerli dostum C20'de koğuşundaki Onur İhtiyaroğlu, bugün sen doğdun. Evet, yanında değilim. Evet, pastayı beraber üfleyemiyoruz ama kalbimdesin. Bu doğum gününü sana özgürlüğünü hediye etmesini diliyorum, seni çok sevdiğimi. Unutma, doğum günün kutlu olsun bir tanem, elbet bir gün bekliyorum seni. Oy Hasret şarkısını armağan ediyorum diyor Kader Hanbuti'den. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bazı şarkılar yayınlanmış oluyor, o yüzden onlara yer veremeyeceğiz. Zaman zaman mesaj trafiği yoğunluğuna göre de mesaj birleştirme de yapıyoruz. Diğer bir mesajımız Sefa Başarır'ın ve Nizamettin Yıldız Han'ın tüm dostlarına selamı var. Ben yandım siz yanmayın şarkısını armağan ediyorum demiş. Daha önce yer vermiştik. Sefa Başarır ve Nizamettin Yıldız içinde geliyor.

0542 244 65 55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. 13 Mayıs Çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında hafta ortasında beraberiz. Yayınımız bu gece gece yarısına kadar devam edecek ve hemen sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar. Kabak açıkta yatmakta olan Ömer Faruk Karatay, aynı çatı altında kader birliği yapmakta oldum Enes dedi. Ömer Azim, Gürkan Şenoğlu, Hilmican Aslan, Ramazan Aksu, Mehmet Halıcı, Erdiniz Baştaş'a, Emir Aydın'a Esmesin Yerler şarkısı armağanım olsun diyor Ömer Faruk Karatay'dan. Sonrasında diğer bir mesajımız. A14 koşuna yatmakta olan Emin Aktuman'a, Alihan Başaran'dan Bıcırım'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Fatih Bulut yorum alıyor sırayı.

0: gözümde cayanı. Ben adam saymam, herkes bir yar sever ama ben sana yandım. Sözümde cayanı. Ben adam saymam, herkes bir yar sever ama ben sana yandım. Sözümde cayanı.
1: İyi yayınlar. Ayda koğuşuna yatmak olan eşim Murat Keskin için Karanlıklar Ülkesindeyim Sende Kalmış şarkısı armağanım olsun. Yüreğimin diğer yarısı eğer mutluluğun bir kokusu olsaydı bu senin kokun olurdu. Bize senin varlığın yeter. Güneş bizim için de doğacak. İyi akşamlar. Namı değer bu kedayı diyerek mesajını sonlandırmış. Eşim Murat Keskin için gelsin diyor.

Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden Arika'nın güzel yorumlarından bir tanesi var sırada. Bu şarkıyı tercih ederseniz sıradaki şarkı yazmanız yeterli mesajınızın sonuna hemen. İyi yayınlar ki boşun. Hep beraber senle radyo dinliyoruz. Herkesin sana çok selam var. Biz hep senin yanındayız. Kendini hiç yalnız hissetme kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Yalnız Değilsin parçası Armağan Olsun bu özel isteğim diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, bu saatimiz itibariyle Samev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam edeceğiz. İyi yayınlar. Samsun Kavak, Çocuk Kapalı A19'dan Mehmet Uygur, Emre Başiş, Ahmet Demirci ve Efe Terlimize selam olsun. Bu şarkı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, İyi yayınlar Cemarlı'dan. Bütün dostlara ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Cemarlı içinde geliyor.

Kültür FM 105.0 yayını A18 koğuşunda yatan canımın içi Mustafa Anga'ya selamlarımı iletiyorum. Beni merak etme, iyiyim haberlerini alıyorum. Sen de iyisin, iyi ol, hep seni seviyorum. Gönlüm Dağlar'da şarkısı bize armağan olsun. Mustafa Anga'ya armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Candan bütün radyo dostlarına, sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Bir başka mesajımız ise Samsun Kapalı'da yatan Samet Yanaş için Azra Nur Kaya'dan seni seviyorum sevgilim, sensizlik beni çok yoruyor ama olsun, geleceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum sevgilerle, ta uzak yollardan şarkısı armağan olsun Samet Yanaş için diyor.

Merhabalar, ben Kırıkkale'den Oğuzhan Kılıç. Merhabalar Oğuzhan. Samsun Çarşamba Kadın Kapalı A4 koğuşundaki eşim göz bebeğim Sümeyye Nur Araçlı için Sensiz Yapamıyorum şarkısını istiyorum. Herkesin çok selamı var, seni çok özledik canım eşim. Bizleri merak etme, kendine çok iyi bak. Elbet bir gün baharlar bize de gelecek. Her şeyim diyor. Kırıkkale'den Oğuzhan Kılıç için gidiyor.

Yayınlanan bir koğuşundan Nursen Açalı'ya kadar bile yaptığım dostlarım Sedef Yörük, Gamze Özmen, İknu Tibet, Emine Sekmen, Ebru Okut, Alena Olgun, Münevver Temiz Suğu Deniz Ateş, Kader Güleç'i, Rabia Ayak Karada, Ela Nur Yılmaz, A2 koğuşunda bulunan ablam Eda Güney ve dostum Tansu Kaplan'a selam edelim. Bardak zaten dolu, Damla'ya yazık, yazık olur. Bizde ortası yok, ya dost ya da hasım olur. İstek parçam Ayaz Erdoğan'dan Gülüm şarkısı diyor Nursen Açalık'tan.

Sena Çalık için geldi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde mesajınızı değerlendiriyoruz. Şu anda mesaj yoğunluğuna göre şarkıları yetiştirebiliyoruz. Şarkıları lütfen mesajınızın en sona yazın görebilmemiz için. Sıradaki mesajımızı aktaralım. Merhabalar, ben Rabia, Efnan Balcı, Samsun'da yatan. Sevgilim Osman Bayrak'a gelsin, yollar uzak, zaman zor ama seni sevince beklemek bile sevdaya dönüşüyor. Gökyüzüne bak, aynı yıldızların altında sana kavuşacağı günü bekleyen biri var. Seni çok özledim sevgilim ve seni her geçen gün daha çok seviyorum. Canımdan Can İste şarkısını armağan ediyorum.

geceye devam ediyoruz. Samet İbrahim Eylül sponsorluğunda iyi yayınlar. Samsun TTV Açık'ta yatmakta olan Burakcan Altun, sabırlar bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın sevgilim. Ebrar Eda Özü Temiz'den armağan olsun bu parça diyor. Ebrar Eda Özü Temiz'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Arda Rengi'ne. Babasından gelsin oğlum, ben her zaman yanındayım. Ölüden selam olsun adam dediğin, düştüğü yerden kalkmasını bilendir. Sabreden kaybetmez, güçlü duran bir gün mutlaka kazanır. Başını eğme, arkanda seni seven bir ailen var. Arda Rengi'ne armağan olsun diyor.

Yeniden Samsun TTP'nde cezaevinde A14 koğuşuna yatmakta olan Emin Aktuman'a Alihan Başaran'dan bıcırıma gelsin. Polin seni çok özledi elbet bir gün kardeşim, dikkat et kendine diyerek mesajını sonlandırmış. Emin Aktuman'a Alihan Başaran'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Tutku FM 105.0 Arda Rengin'e babasından gelsin oğlum, ben her zaman yanındayım. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor babasından. Bir başka mesajımız Turgut'tan, iyi yayınlar diliyorum. Caner Türkmeneri kardeşime de selamlar olsun diyor. Turgut'tan armağan oluyor.

0: Tam Ev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Yeni Samsun Çarşamba B9 koğuşunda yatmakta olan Bektaş Kocabıyık, canımın içi, kendine dikkat et, sen varsan biz de varız. Seni çok seviyoruz Bektaş'ım, elbet bize de güneş doğacak, hayatımın anlamı sen olmayınca parçasını istiyorum Ebru Kocabıyık'tan. Hasan kardeşine armağan olsun diyor. Ebru Kocabıyık ve sevdikleri için giriyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. 22.37 yaptık saatlerimizi. Hafta ortasında çarşamba gecesinde yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Mesajınız gelmeye devam ediyor. İyi yayınlar ki boşuma sabret, oradan çıkacaksın son imtihan. Bitecek o hasret, biz seni bekliyoruz bıraktığın yerde. Aynı şekilde zamanı geldiğinde bugünler bir anı, bir ana olarak kalacak. Yeter ki sabırlı ve güçlü ol. Biz seninleyiz her zaman, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Armağan olsun doldum dolana kadar şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor.

Selamünaleyküm, ben TTP A14 koğuşundan Alper Ustabaş. Aleykümselam, aynı koğuşta kader bile yaptım abilerim Enes Yorulu, Caner Balıtlı, Utkan Seçkin, Hasan Emüce, Hüseyin Güven, kardeşlerim Burak Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emircan Kara, Fehmi Taşçı, Celal Saka için Yol Yemez türküsünü rica ediyorum diyor. Alper Ustabaş için gidiyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve Sami Ev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz Kalpten Kalbe programında. Selamun Aleyküm, ben A26 koğuşundan Mücahit Ayaz. Aleyküm Selam C12 koğuşuna selam olsun değerli büyüklerim. Dede Murat, Mehmet Çağdaş, İlker Ölmez, diğer koğuşta yatan Ahmet Çoşkunsu, A26 koğuşunda yatan Hakan Punk, Mertcan Akgöz, Cengiz Han, Batmaz, Saner Şahin, Yağız, Çetin, Semih Yılmaz, Malik Şenyer, selamlarımı iletiyorum. A4 koğuşunda yatan Hilal Kayın, Ayaz İçindi, Berit Eşi şarkısını armağan etmek istiyorum Mücahit Ayaz diyerek mesajını sonlandırıyor deneyeceğiz.

YNA TTP kapalı A14 koğuşuna yatmakta olan sevdiceğim Alper Ustabaş, her an aklındasın bir tanem, zor zamanlara rağmen dimdik olacağız. Zaman geçiyor, özlem büyüyor, yanımda olamasan bile kalbimde senin gözlerinden öpüyorum. Gülünden Alper'ine ömrüm şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. Annesinden bir tanesi Emrecan Bilir, Giresun Espiye'de yatmakta olan sevgili yeğenim, Samsun'da yatmakta olan Uğur Varol için armağan olsun. Gönül dostumuz Mikail Yerli'ye de selam olsun diyor. Samsun'dan, Kirazlık'tan Faruk Aran, Samsun kapalı yatan abileri Mehmet Usta, Hasan Aya Aras, Yiğit Aras, Ahmet Arakan, Muhammed Uyar, Mürsel Kurt, Veysel Kurt, Ramazan Acar, Ahmet Hamza Cebi ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Biz 40 kardeşiz, 40'ımızda birbirimizi iyi biliriz. Kardeşlerime selam olsun diyor Faruk Kıran'dan.

İyi yayınlar diliyorum. Annesinin bir tanesine Emrecan Bilir'e Giresun Esfiye'de yatmakta olan sevgili yeğenim, Samsun'da yatmakta olan Uğur Vural için bir dostumuz Mikail Yerli'ye de selam olsun. Ahmet Şafak'tan Reisler de Sever Armağan olsun diyor.

0: Parça parça Bülent Rengi'nden hediye olsun diyor dinleyicimiz. Peki sevenleriyle buluşturmuş olalım. Bu güzel yorumu kaldığımız yerden mesajlarınıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.
1: Bulur kendini, sevdasını anlatamaz ki. Bir memleket bütün...
0: İyi yayınlar, ben Elif. Samsun Kapalı Yatağın aşkım Orhan Keskin'e, ömrüm seni o kadar çok özledim ki keşke çıkıp gelsen, sana doya doya sarılsam. Kokunu içime çeksem, neden hep bu ayrılık bizi buluyor Orhan'ım, neden yetmez mi bitsin artık bu hasret, çık gelseydim. Ömrüm ben uzakta olsam bile sen elini kalbine koy, ben hep oradayım güzel gözlerinde, seni kalbimde taşıyorum. Elif'inden Orhan'ına sevgiler, öpüyorum. Ağlamak yok yüreğim şarkısını armağan ediyorum diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 20.02 saatlerimiz çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında son saatimizi izleyenler dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor bu gece. Mesajınıza her akşam saat 20.00 itibariyle yer vermeye başlıyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi akşamlar. Kavak Açık Cezaevinde yatmakta olan Oygun Sarısu'ya İhtiyacım Var şarkısını armağan ediyorum. Buradan sana kucak dolusu öpücüklerimi gönderiyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'a emanetsin diyor. Oygun Sarısu'ya armağan olsun diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye Samev Gayrimenkul sponsorluğunda. Samsun T-Tipi Kapalı'da C8 koğuşunda yatmakta olan eşim Baran Çetin'e sabrın sonu mükafattır. En güzel yarınlar bizim için, az daha sabır. Son 23 gün inşallah unutma. Kalbimdesin mahşere kadar ömrüm, seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin. İstek parçam bu aşk bulunmaz olsun, Baran Çetin'e armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

yayınlar buradan kardeşlerim Mert Karataş'a, Samsun Kapalı yapmakta olan abim Her Şeyim Yağız Özbala'ya ve diğer abilerim, kardeşlerime çok selam olsun. Bugün değerli abim Onur İhtiyaroğlu'nun doğum günü, unuttum sanmasın bizi, geç olur ama güç olmaz abi, doğum günün kutlu olsun. Dışarıda da kutlamak dileğiyle can parçam buradan kardeşim Fırat Çatal'a çok selam olsun Fırat'ım dostum. Bitecek bu hasret sabret, yarı yolda bırakanlardan değil aslan gibi dimdik duranlardanız her daim. Merak etme o güzel gönlünü, ferah tut canım kardeşim. Miraç Karakoç'a, Burak Taşkın'a, Meriç Öztürk'e, sevgili kardeşim Barış Akpınar'a, Emre Elibüler'e, Cevat Yurt'a, Mertcan İlhan'a çok selam olsun. Allah'ıma emanet olun. Elbet bir gün diyor Mert Karataş.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Gülüyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git. Öyle git.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Ah senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımı

aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.